Hizi tanle parçak mı anige hekken yammu la öre hekken. Aynan tosa usurganu ningwa kebakpa banking ile labu kokum. Muktinath Vikas Bank re tencha aplungo çoguva. Muktinath Vikas Bank. Tencha bank omen bank tencha o kekma pong.